Sachati trap usayipendule sibaya wekozo shuni ngikezi zandla ibimbo.